rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamak sabır, ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde avanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

yaptım bugün. Ne kadar alışmışım anladım canım. Bugün ilk defa

Assalomu alaykum, muhtaram o'quvchilar. Yaxshi misizlar? Bugun mahalla o'quvchilaridan taekvondo maydoniga, u yerdan dunyoning cho'qqisiga tutashgan bir musobaqani, ya'ni tanarkatchimiz Marva Denchel Kavuratning kichik vaqtida futbol o'ynash uchun chiqqan mahalla o'quvchilaridan orqa-marqa ikki qatamliq dunyo chempionligiga so'zilgan hayot hikoyasini tanishtiramiz. Hikaye 1999 yılı 22. oktyabr Ankara'nın Mamak rayonunda başlandı. Merve özünün eğitişçe, kişide cim oltıralmaydıgan, ailesi ölge kırgızışke amalsız kalıdıgan bir balıydı. O, konçaklar bilen emez, koçida kız dostları bilen emez, belki mahalledeki akılları bilen futbol oynaydı. Energiyası eşip deşip durduğun bu balığa ailesi bir çare. Fırsatını bolsa, boğusu tapudu. Bir kuni bozordan qaytib o'tib ko'chada taekvondo kiyimi kiyib olgan bolalarni ko'rgan bovisi bu tanarkat dal Marvaga mos keladi ekan deb o'ylab hayajon bilan uyga keladi va taklif berdi. Marva u chog'da texi 6 yoshda edi. U shu kuni maydonga chiqiblar tushkil unumaydi. Dastlabda hech kim cho'ng nishonni ko'zlamagan bu musobaqa vaqtning o'tishi bilan boshqacha bir tusga

0: müsabakını nölge karşı iki netice bilen tamamlaydı. Şunda kılıp o arkama arka ikinci kadem dünya çempiyonu buladı. Türkiye, tenerket tarihindeki en utuklu ayal taekwondoçulardan biri süpüde de oranını tekimi müstakemlaydı. Möhterem anlayıcılar, bugün biz taekwondo meydanındaki bir gayret, şicaat hikayesini anlayıp çıxdıq. Merve Dincel Kavurat'ın hayat hikayesi Ankara'nın Mamak rayonundaki koçlardan Manchester'a geçe, Baku'dan Wuxi'ye geçe sosuludu. O, kız balılarına ilham mənbəsi buluş deyip adıqan buruşunun en canlı ispatıdır. 6 yaşı da energiyasının çıxırış üçün başlayan taekwondo müsabısı bugün iki qıtımlıq dünya çempiyonluğa verib yetti. Aldıdı bolsa, 2028-ci yıllık Los Angeles Olimpik müsabıqısı turbatıdır. Merve'nin nişanı enik. Türkiye tenerike tarihi de olimpik aldın midalığı erişken Tunci Ayal Taekwondo'cu buluş. Möhterem anlayıcılar, programımızda bu şey yerde ahırlaşırmız. Anlığınlar için köp rahmet. Programımızda yeni bir tillarda da sen tenerikeçinin hayat hikayesini tanıştırışını devamlaştırmız.
1: Rekord bozgan tenterbiyacılarımız.

Her günü milyonluğun Türkiye pukrasının kayyarda hikayelikini, kayyarga kitvatkallıkını bir çetel çirkide minut mu minut gözdeleydiğen bolsa. Bu şahsi mahbiyetlik meselesine kiremde okirmemde. Türkiye buna da cevap bir batıdır. Assalamu alaikum mektere mamukçular. Bugün kündülük durmuşumuzda belki en köp işiltidigan ama sel karaydigan teknolojilerden biri yol başlaş, yani navigasiya haqida toxtalamiz. Türkiye hem de bu sahada özünün sistemisini qurib atadi. Köpünce ahvallarda telefonunuzni qo'lingizga olgan daqiqadan başlap özünüzmi sezmegen halde sizni ko'zdilgan, mangan yo'lingizni xatırlaydigan, adetlerinizni analiz qiladigan ve bu sallıq ma'lumotlardan savdo maqsadida bozorga solidigan yol başlaş applerini her günü milyonlagan kişi bilen birga ishiltibsiz. Bu podcastda Türkiye'nin bu ahvalga qarata tashlagan amaliy qadami hisoblanadigan Bashar Sofit, BVB ve TOK birlikte küçük kılıp tatkik kılıp atkan suni akıl kullanılgan yerlik yol başlaş türünü müzakir kılımız. Bu pekat teknikilik yumtal terakiyat yıka işlemez. Belki pukralarının şahsi mahkiyetlikiden dövlet bir xeterliki geçe, sallıq malumat ilgilik hukukudun teknologi eksporta gıçı sözülgün köp katlamlıq stratejilik erket dur. Sanoat ve Teknologiya Ministerliği ötken yili iyun ayida muhim qadam tashlab, yerli xarita ve yol başlash applerini taraqqi qildirgan şirketlerden qo'llaydiganligini e'lon qildi. İltimoslar 2025 yili ichida qabul qilindi. Baholashlar tamomlanib bo'ldi. Mart ayida bo'lsa, Minister Mehmet Fatih Kacir'dan qatnashi bilan taraflar bir yerga jam bo'ldi ve kelishimga imza qo'yildi. Xo'sh, bu turda qaysi şirketler var? Ministerlikdan boshlashtirishi bilan Bashar Sofit, BVB ve yerlik otomobil markamız TOK güçlerini birleştirdi. TOK allı burun yolga çıkan birinci günüden başlapla özü terakki kuldurgan yol başlaş sistemisini şiltifatkan bulup, işletküçü sallıq məlumatlarını heç kandak şəxs ya ki organ bilen həm bəyrilməydi. Bu toplangan bilim ve təcrübələrinin yeni sistemiga köçürüş belgilendi. Sistema tamamlanganda qiyarda şiltirildi, yanfonlarda, otomobillarda, əşya obrotada, əqli şəhər əplərdə, elektroluq sodada, sayahatdə, hatta apet ve ciddi ahvallarını başvuruşta. Bunlardan sırtiyene mezgür türünün tört muhim stratejilik nişanı var. Qiyin odakta bunlarga birbirlep karab çıkaydı. Birinci, pukralarının şahsi mehbiyetlik. Hazır Türkiye pukralarının hemisi digüdek çetelinin yolbaşlaş eplerini şiltir. Bu digerlik, bir çetel organi her güne milyonluğun pukranın qayar dikelikini, qayargi barğalıqını ve qayarda qançlik vaxt ötküzgelikini minutma minut gözdeleydi o digerlikdir. Onun üstüge bu orun bekitiş məlumatı 20 metre gıca iniqlik derecesi iyi. Yerlik yolbaşlaş sistemisi arqılıq bu uçurlarının çeteliklerinin koluğa ötüp keçişinin aldığını iliş məqsəd qalandı. İkinci, ciddi halet ve uruş senaryaları. Ukrayna vuruşu, Gazze ve İran'a qaratılgan hücumlar 21. əsrdumu teşliqdan qançılık nazuk hikayelikini görsüb erdi. Kırcaz mezgelerde çeteldan yolbaşlaş sistemisi əşya obroti, müdafiye ve ciddi qutquluş məşğulatlarını axsıb qoyuşu mümkün. Hatta embargo namıda bu sistemlerini işiltiş bütünlük toxtıb qoyuluşu mümkün. Yerlik yolbaşlaş sistemisi bu xil acizliğini yoxdur. Çünkü bu kurallarının sallıq məlumat bexəterlik. Nurgun yolbaşlaş appleri haksız görünüdü, ama bu haksızlıkların bedeli var. Yani işlet küçünün sallıq məlumatları soda şirketleri arqılıq bazarı sayandı. İlanlar ve yetekleşler arqılıq işlet küçünün özü məhsulatı aylandırılıdı. Yerlik yolbaşlaş sistemisi arqılıq Türkiye pukralarını bu devriliklerin sıratıqı çıxırış neçanlanan. 4. İmport emez, eksport.

Yerlik yol başlaş sistemisi arkalık bu kıl epler bulupma kesbi ve soğuda işlerde import kılınıştan toktaydı. Bunun da yine nişan eksport kılış, yani epnin pütkül dünyada işiltiriş. Bu arkalık baylıklarının çetelge getişinin ornağa çetelden meblağ gelişi közde tutulur. Bu kadem sırtka tayinip kılışını azaytır. Sanayet ve Teknoloji Ministeri Mehmet Fatih Kacir bu türünü Milli Teknoloji Hareketi'nin bir kısmı edip askertip mündaktır. Müdafiye sanayetinden yerlik avtomobilgacha yukarı teknolojiye eksport kılıbatkan Türkiye'nin bu stratejik sahada arkada kılışını tasavvur kılgılıp olmaydı. Sistemide suni akıl bar bulup, kısa müddet işi de işiltişke tapşırılıdı. Yol başlaş sistemleri emde fakat bir yol körsiz kuralı emez. Suni hamra arkalık yarşari karakterlik oran belgeleş, üzüksüz yenilip durduğun haritiler, koçlarını birbirlep tesbirge aladığın maşinler ve suni akıl bilen hesaplanılgan katnaş zıçlıkı. Telefonunuzda, abnumobulunuzda, belkinizdeki akli saatte her yerde, her vakit işleydiğen bulur. Pat yakında bu avazlar yerlik sistemeden çıkıdıgan buludu. Mühterem anlıkçılar, bugünkü podcastımızı bu yerde akırlaştırmış. Bizge kulak bergelikinler için köp rahmet. Yeni podcastımızda görüşürüz ki selamet bulgaysılar.

Hürmetlik anlaşıcılar, anlatışlarımızdan akırda bugünkü mühim haberlerimizden kısıkça mezmurlarını tekrarlap ötümüz. Sırayla Livan'da uzun müddetlik işgaliyetki teyirlenmekte. Konya'a NATO'nun hava müdafiye sistemi sorulaştırıladı. Sünni yakıl aldamçılığı dünyaya 442 milyar dolar ziyan saldı. Amerika, Sırayla'nın İran kilişim tekstini görüşünü ret kaldı. Türkiye komandası dünya longsudu bütün dikkatini Paraguay'ın yanışka karattı. Bugünkü anlatışlarımız bu şerde ahırlaştı. Ertiyen muş vaqtta ve muşu çastotlada Türkiye, rayon ve dünya yanılıkları şundakla her xil programla bilen huzur aladı. Boğuca hemen lağa amalıq yer bolsun.

kalktı yerden. Gözlerin doyuyor gecelerime, gözlerin doyuyor gecelerime.

Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından. Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından.

hesaplara sığacaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Şun 2026-njy ýylyň iýun aýynyň 12-kidi, penşenbe. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salam aleykum gadirli dinleýijiler. Türk türkmençäniň elmerniň nowatdaky taýyna başlaýarys. Goýaşymdy 16 metr, 17730 kilogert, ýylykdan gyzyk dolkundan, gün efirden dikkatiňe hüdürýäris. Gün efirden berilen goýaşymdy Aşgabat wagt bilen 7-den 7 seçenli, Çanak anteni arkal türk saat 3 adan 10.990 yılqıdan vertikal padaraçadan qaytadan dinlap berdiniz. Hormat dinlejer, qoyaşımın bu nüksanına daşayot havarını ve türk dünyatının tanımal şahtiyetler adli heptelik tapgın gepeşimizi dinlap berdiniz. Qoyaşımın bu nüksan tayran ve alp baran parahat nuri, teknik işgarımı Cihan Aktepe.

일일레셀 일클란 하우라릉 가이트가차 마드모는 타나쇼롱 아메리칸 브레션 스타트레 이란 알라라서의 트럼프 렌 페이스키안 타라프난 골 체클맥나 송 리스미 타이든 타맘란네 알라라성 아메리칸 브레션 스타트 타라프난 차필든 텍스트나 고라 이란 öz 우란 꼴로니 알아트마의 가울했디 Хамас ve teorlaşlar gaz naqa alasan ikinci tapkır meseletine giyinsin alalaşıq qalanlar. Zelenski Trump bilen parağaçırıq alalaşıq haqqında pikir alışarqa Rusya Kiyif'e hücum quradı. Hormatlı dinleyiciler, inni bolsa şu beyleki havaların dol mazmunni sizin diqqatına yetirmekçi. Amerika Birleşen Ştaatları İran alalaşıq Trump bilen peşken tarafından qol çekilmeginden son resmi taydan tamamlandı. Amerika Birleşen Ştaatlarına Prezidenti Donald Trump uruşu belirtmek için İran'ın özara düşünüşmek hakkındaki ehdname kol çekenliğini beyan etti. Trump, İran'ın 14 madden ibaret aralasının iki yudun prezidentler tarafından kol çekilmeyene son resmi taydan güyüce girenliğini aitti. İran'ın metbuatının beyan etmeğine göre İran'ın Dışişleri Misirliğinin metbuat sekreteri İsmail Bekai, İslamabad Ehtinamatının tekrar ve Washington tarafından kol çekilmeyene son dolu resmileşenliğini aitti. Iralasyon Amerikan Birleşen Ştaatları tarafından çap edilen tekstine göre İran öz uran korunu azaltmayı kabul etti. Amerikan Birleşen Ştaatları'nın hükümetinin yukarı dereceli resmileri İran'ın Amerikan Birleşen Ştaatları'nın kadarından vaatlayan Iralasyon esasında paylaştırılan uran korunu azaltmayı kabul edildiğini aydıyarlar. Resmilerin beyan etmeğine göre Aralasak Selik hem Urmuz Boğun'un kaydeden açılmağına, İran Nevit Hatun'a ruhsat verilmeğine ve İran için 300 milyar dolarlık dikeldiş karnatın dönüldürmeğine mümkünçülük verir. Vaatlarını Aralasak'tan son kutornaklı Aralasak için 60 günlük gepeşkır geçirilir ve Prezident Donald Trump gepeşkır başa barman halatında harbi operasyonun kaydeden başlayabileceğini duyurdu. Hamas ve teorlaşları Gazze'de Aralasan ikinci tapkara meseletine giyinsin Aralasak kadınlar. Hamas Gazze'de Aralasak meylamatının iş yönüne geçirmeyi boyunca teorlaşları ve parahasılık gengesinin vekillerinin giyinsin Aralasan kadınlarına beyan etti. Hamas'ın metbuat vekili Hazem Kasem'in beyan etmeni uğra gitmişkırda Gazze'de Milli Dolanışık Kamçeti halkara güçlü

0: Türkiye Hanım Ses Radyosu'nun Türkmen dilinde koyu verilişini havarları dinleyersiniz.
1: Prezident Erdoğan ilçilerin inanç hatlarını kabul etti. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birleşik Delegasyonu'nun Koreya'nın, Kuveyt'in, Malezya'nın ve Mongolia'nın ilçilerini kabul etti. Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birleşik Delegasyonu'nun ilçisi Aliyeva Orabi, Koreya Respublikası'nın ilçisi Sukjong Boni, Kuveyt'in ilçisi Muhammed Merzuk Salman Al-Shaboni, Malezya'nın ilçisi Adlan Mohd Shafeigi ve Mongolia'nın ilçisi Ochhir Longwasureni kabul etti. Prezidentin kompleksine olan kabul edilecekte ilçiler inanç hatlarına kavuşurdular. Prezident Erdoğan son ilçilerle ayrı ayrı duruş geçirdi ve yadigarlık turata düştüler. Fidan NATO samiti vardı. Türkiye bolmadık olsa Trump gelmedi, dedi. Minister Fidan, Avrupa'nın köp yurtları duruşun Türkiye'de prezidentimizin yer eçilik etmelerine geçilmelerinin prezident Trump'ın samite katlaşmanı mümkün eden en mühim faktörlüğünü aydiyarlar. Eğer prezidentimiz bolmadık olsa, Türkiye bolmadık olsa Trump gelmedi, deyip belledi. Türkiye'nin Dışişleri İçişleri Ministri Hakan Fidan 7-8 iyulda Ankara'da geçecek NATO'nun samitiyle bağlı beyanat verip, öğren mühim meseleler var ve Amerika Birleşik Devletleri'nin prezidenti bolmadan duruşukta onları çözmek mümkün değil. Köp Avrupa yurtları duruşun Türkiye'de bizim prezidentimizin yer eçilik etmelerine geçilmelerinin prezident Trump'ın samite katlaşmanı mümkün ediyen en mühim faktörlüğünü aydiyarlar, deyip belledi. Dışişleri İçişleri Ministri Hakan Fidan Rusya tapbaran devamında Türkiye'nin metbuatına gün tertibinin ileri tutulan uğurları vardı beyanat verdi. Fidan, Rusya'daki duruşukların iki taraftan katnaşıklarda ve tevhidden metillerde birlikte işleşmek vaatına hiç kele kıyınçılığın ve ulu şikayetlere teyap olacak metillerinin yoktuğunu görkodunluğunu ve iki ordun kem mümkün olan ekli uğurlarda hizmettaşlık etmek isteyenliğini aytti. Minister Fidan, Rusya'daki duruşuklarımın devamına Rus resmilerinin Ukrayna varadaki karayışlarının ütkümenliğini gördüm. Olur, Donetsk meselesi çözülmeden hiç kele adım bulmağı mümkün değil, diyeler, deyip belledi. Hakan Fidan, Ukrayna'nın agresif pozisyonunun bütün dünya için kıyınçılığa uğurlanını öne çekip, bunun dünya Türkiye'nin meselesi bulmağını belledi. Hakan Fidan, Ukrayna tevhidde uyrançılık isteyer, ol kabir yurtları basıvarıp terörçülük hareketler etmek isteyer, bunun global hukukluluk kavatta ve iktisada ulgumda tesiri var. Ukrayna'nın barha diplomatik reaksiyonu sezevar bolyanını görüyoruz. Bu diplomatik reaksiyonun netice verecektiğine ve tevhidimizdeki ehli yurtların parahatçılıkta, durnuklukta ve güllep ve suçta yaşayacaklığına umut ediyoruz, deyip belledi. Dışişleri İçişleri Ministri Hakan Fidan Vladimir Putin ile Kazan'la duruştu. Rusya'nın prezidenti Türkiye'nin Dışişleri İçişleri Ministri Hakan Fidan ile geçiren duruşunu Türkiye'nin katlaşıkların ilgileri putolanyanını ve tehde mazmum ile paylaştırılanını aytti. Türkiye'nin Dışişleri İçişleri Ministri Hakan Fidan, Rusya kuran resmi taparan çayına Prezident Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Türkiye'nin diplomat çeşmelerinin malumatına göre Putin Fidan'ı Rusya'nın Kazan şehrine kabul etti. Duşu Rusya'nın Dışişleri İçişleri Ministri Sergey Lavrov ve Prezidentin Genişliği Yuri

Uşakov hem qatnaşdır. Kreml duşun açılış çıxışının yazısını çap etdi ve onunla Putin'in Moskva ile Ankara'nın aratınaqı durnuklu yazıda özgüriyen qatnaşları inatap, muna ulu kanatlanma bildiren öyü aydılar. Putin öz yurtlarının aratına qatnaşkırın köptün məri dini resmi dəlliğini ve her gün təzi mazmun ile bağlaştırılıp, haqiqi dostluklu xəsidi iyi bolun onu aytdi. Dışarı işler ministeri Hakan Fidan hem Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın salamını Putin'e yitirip, Tevtimizde ve dünyada ören mühüm vakalar bolup geçer. Kavir meseleler boyunca sizin karayışlarınız mühümdür. Ara alıp matatlaşmalı köp temalarımız var. Sonku iki günün duamında kardeşlerimizden ören intensif duşuklar geçirdik ve köp meseleler boyunca cikmecik bıkır açmalarımız bollu deyip belledi. Arakçı Israel'in Livan'ı kuran hücumlarının bedelmeğini istedi. İran'ın ve Rusya'nın dışarı için misleri parağaçılığın ve durunukluğun güçlendirilmek için çağrış verdiler. İran'ın dışarı için misleri Abbas Arakçı, Rusya'nın dışarı için misleri Sergey Lavrov ile telefon arkalı sökötteşik geçirdi. Abbas Arakçı telefon sökötteşiğine Israel'in Livan'ı kuran hücumlarının doğruluğunu bedelmeliğini belirledi. İran'ın dışarı için misleriyle çarşılma günü belirlen beyanamada, iki kardeşin telefon sökötteşiğine öz ara katnaşkarla birlikte Twitter ve halkara meseleler hakkında fikir alışanlığı notaldi. Abbas Arakçı telefon sökötteşiğine Rus kardeşi Lavrov'a Amerika Birleşen Ştatları'nın kadınından ulanış hakkında genişleyen malumat verdi. Amerika Birleşen Ştatları'nın İran'ın aratına kadınından ulanışa kanatlanma bildiren Sergey Lavrov, Rusya'nın adı ağdalan aralışan siyatlarının yerine itilmeğine doğru kolluğu beriyenini belledi. İki kardeş bundan başka da halkara cemiyetçiliğinin ve Birleşen Millet Doğrumatının Kupsuzluk Genişinin tevkide durunukluğun ve parağatçının yolu koyulma için edilen tağalanlara kolluğu vermeliğini bellediler. Amerika Birleşen Ştatları'nın ısrarının İran'a kuran birlikteki hava hücumlarından son, fevral ayının ahırına dartkının mevcut mektebi resmi Tehran'a göre 3000'den kovrak adam yoğuldu. İran hava hücumlarına ısrarı ve Amerika aylığı yurtlarına kakarı bağlarına hücum kurmak için kurmak bilen gaytulu görgözü ve Ormuz boğunu yaptı. Resmi Washington ve Tehran'ın Pakistan'ın tuğulatçılık etmeğine 8. aprelde ulaşman belirlenme boyunca vaktini ulaşı kazanılıptı. Israel'in 2. Mart'tan beri Livan'ı kuran hücumlarına minlerce adam yoğuldu ve yaralandı. 1 milyondan kuran adam hem yaşayan yerlerini terk etti. Şerif İran Ormuz boğazını açar. Amerika Birleşen Ştatları ortağı kavuvi betidir. Pakistan'ın Premier Ministri Şahbaz Şerif İran'ın kıssalı Ormuz boğazını açacaktığını ve Amerika Birleşen Ştatları'nın ortağı kavuvi betidecektiğini aytti. Pakistan'ın Premier Ministri Şahbaz Şerif penşenmeğine beren beyanamatına yakın günlerde sevişin bedirilmeği için Amerika Birleşen Ştatları'nın İran'ın aratına kadından ılaşık hakkında malumat verdi. Şahbaz Şerif, ılaşık olaylıkta resmi Tehran'ın Ormuz boğunu kıssalı aşağıdığını ve Amerika Birleşen Ştatları'nın hem İran'ın portlarına koyun kavuğunu bedecektiğini belirledi. Şerif ilk sosyal medya platformasından veren haberanamatına tarihi İslamabad ılaşığı kıssalı güce girer. İlkinci navbatta İran İslam Respublikası Ormuz boğunu açar. Amerika Birleşen Ştatları olsa deniz kavuğunu bededer deyip belirledi. Şahbaz Şerif Katar'ın kolluğu görmeğine Pakistan'ın anı günü Şvitsarada ölçük noktadını hatırlamak ve teknik gepleşkere başlamak için yüytü davara geçileceklerini belirledi. Pakistan'ın Premier Ministri Şerif resmi Washington ve Tehran'ın aralışık tedbirnamatına elektronik şartlarda kol koyunluğunu malum etti. Hormat dinleyiciler, siz Daşarut Havaranı dinlediniz.

Qadırlıdın leyciler, gepleşimizin şuğun kısanının mowzuğu vatanını yitiren, emma sesini sözlerde tapan ağır Çingiz Dağcı. Halkara katnaşıkları öğrenci alım Dr. Cemil Doğaç İpek'in tema boyunca sayınını dikkatine da yetiriyaz. Vatanından ayrılmak dine bir koordinatların ütkümeği del. Ol adamın ruhunun ve değişiklik duygusunun düğününün soğurulmaqdır. Çingiz Dağcı'nın çağalığı Kırım'ın bereketli topraklarına başlasa da, şol asudoluğu Stalin'in rehimsiz kalhozlaştırma siyaseti bilen ilkinci zarba uğrulyar. Ol dine bir yazıcı değerli. Ol tarihin en pajygaly döwürlerinin birine ideologiýalaryň çarhynyň arasyna edilen halkyň wyjdanydy. Dağcynyň ömri her setirine şu sarsdyrjy sorag pyşyrdaýar. Ähli söýýän adamlaryňyzy we geçmişiňizi ýok eden güýj üçin söwüşmäge mejbur bolsaňyz, öz sesiňizi nirde tapardyňyz? Çingiz Dağcynyň İkinci Jahan Urşunnaqı ıqbali tragediya düşüncesinin canlı şekli öğrülen görünüşüdür. 1939-cı yılla söyyen yeri olan Qızıldaş ovasına sonkı edek hoşluşyanlığını bilmeyen giden dağcı Sovet koşununla leytenant hükmününe fronta uğradılıyar. Iqbalın gamlı oyununu Maşgala ağzalarına ve iyileşlerine en ağır zulmü edin rejim üçün sevişyarka 1941-ci yılla nemislere yetir düşyar. 7 ay devam eden yetirlikten son dönük diyen adı kavul etmek hopunu eğinin alıp dir kalmak ve belkem bir gün vatanını kalat etmek umidi bilen Türkistan legionlarına koşulyar. Bu yöne köyü tarap çalışmak değerli. Bu İki ulu güýjüň arasynda ýaşamak ugruna görüşýän bir halkyň periýadydy. Olar gamaly haç bilen Sowet gyzyl ýyldyzlarynyň arasynda gysylyp galan, edilmän öz barlygyny gorumağa synanşyan adamlardy. 1943-nji ýylda uruşda Çarlenka boýulan Warszawa şäherine Çingiz Dağçynyň durmuşyna giren Regina Edebiyat tarihinin en tesirli penakarlarının birini uğurlayar. Bu duşuğun içinde üns çekici bir dil ironiyeti vardı. Regina Rus dilini edebi klasikler arkalı öğrenen yaş palyak kıydı. Dağçı olsa nemiz egin eşikli Rusça gipleşiyana eskerdi. Regina onu ilkinci gedep görününe düşman deyip pikir edip korkyar. Emma egin eşigin içindäki yaralı insanı görünmadyna şol korkuy 53 yıl dowam eden durmuş yollaşlygyny öwürlýär. Bosgun düşölgölerinden Londonun yalın yıllığına uzap gidiyen şol yolla olorun feygüsü umutsuzluğun içinde umut dörüdiyar. Dağcı Regina bilen dine bir durmuşu däl. Eýsem watandan uzakdaky çuň ýalňyzlygyny we içindäki asuda sürgüni hem paýlaşdy. Onuň dilini we galamyny kemale getiren bolsa başga bir kyrymly. Zühre Garadaş bolýar. Zühre hanymyň bosgun düşölgesindäki oňa iýi beren türk ýazylarynyň eserleri Dağcynyň Kyrym türkçesinden Türkiýe türkçesine geçmegine sebäp bolýar. Dağcı, Fizikray'dan Türkiye'ye gelmedik hem olsa eserleri arkalı milyonlarca adamın kalbına urun eylep, en güýçli ruhi garınlaşlık katnaşını açýar. Çingiz Dağçynyň edebi mirasynda giň galyrjy paradoks bar. 60 ýyldan gowrak ýaşan London şäheri barada bary ýogy 4 eder ýygyn bolsa diňe 20 ýyl ýaşan Kyrymyny tutuş 20 eserini ebedileşdirýär. Onuň iň meşhur eseri bolan Elhenç ýyllar we watanyny ýitiren adam ilkinji gezek sadyk Turanın yatlamaları adı bilen yazılıyar.
Dağçı eserlerini çeper oylap tapma hükmünne değerli eğitim şayiatlık hükmünne hödürleyer. Ama Kırım'daki karınlaşlarına ziyan yetmeli üçün kahramanlarını birlemeye mecbur oluyar. Bu asuda goro

duygusy ömürniň soňky ýyllaryna gynançly duşuşyk bilen tamamlanýar. Ençeme ýyl soň uýusy Aýşe bilen geçiren telefon söhbetine eşiden Çingi diýen seslenmesi onuň 60 ýyllyk ýalňyzlygynyň iň uly tesellisi bolýar. Dağçı, yüreği 20 yaşında hoşlaşan topraklarını kalın, emma derdi Krim'daki yakınlarına yetmeli üçün dımmağı saylan bir ağırttı. 1944 yılın 18. May gününün dağına 250 min Krimliğinin mal vagonlarına vatanlarından alınıp gidilen ulu betbaçılığına Çingi dağçı yoktu. Ama sol vagonlardaki her bir adamın ağıtını London'naki küçücük bağına her gün duyurdu. 2011 yılın 22. sentyabrına dünyadan ötenine vesiyeti boyunca cetheli Krim'e getirliyar. Dağçı ahirine hem reginesine hem de çağalık yurdu kızıldaşına kavuşyar. Bugün onun mirası bize şu soruyu vermeye devam ediyor. Adam fizikadan vatanından ayrılıp bilir, ama onun anındaki ve dilindeki vatanını elinden alıp bolar mı? Çünkü dağçı eserleri bilen suud etti. Vatan adamın dilinin yetiyen ve yüreğinin bağlanan yeridir. Onun eserleri hazırkı zaman Türk edebiyatı için dinler roman del eytem halkın ebedi hakidasıdır.

0: Efirda Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio voz da Turquia.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glas otna Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
13: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye önü radiosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

Bir gün aktı her gün daha, bir gün aktı gözyaşlarım. Durmadı, durmadı, yemin olsun bir gün daha. Dedim olsun bir gün daha. Seni

0: Kiswahili, Sauti ya Turki.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Turkiye hangya radioya.
6: Ovda Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Öne Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Efirda Türkiye Ovası.
1: Gepleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkey.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
13: It Turkiye hangia radioya?
5: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye öne radiosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zbor va glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
4: İt Türkiye Hangya Radyoya.
5: Ovda Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Öne Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.